0: Çok da kısım var. Bunun için ben diğer karakongu'da aşırı sevişiyorum Moritanya. Ve şimdi ama başlı geziyim. Radyatı vahdi. Radyatı
1: 21h, 1h, sur votre radio, ici, c'est chaud. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping, musique et bonne humeur.